0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının SEKB idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı. Ayrıca 4'te alt kurul oluşturuldu. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonuyla silahsızlanma alt komisyonu kurulacak. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş'a rüşvet suçlarından etkin pişman nedeniyle ceza verilmedi ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 6 CHP'li belediye başkanına hapis cezası verildi. Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ceza alan sanıklar 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırıldı. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli bir aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Besant, İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. İran hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler, iki ülke ilişkileri ve küresel konularda barışı önceleyen politikaları ele aldı. Erdoğan ayrıca Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçeceğini açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. 730.854 aday 28 Ağustos'a kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Cips, salam, peynir ve soslarda kullanılan 10 aroma maddesine kademeli yasak geliyor. Yüksek petrol fiyatlarından dolayı 16 Avrupa pazarında elektrikli araç kayıtları %13 arttı. OpenAI modellerinin başka bir yapay zeka platformunun sistemlerine izinsiz erişmesi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımını yasaklamayı hazırlanıyor. New York moda haftasında Eylül 2026'dan itibaren gerçek hayvan kürkü kullanılması yasaklanıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan milliler son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz oyunları 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabınız.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
4: She a little freak, she for the street.

0: shit for the streets.
1: That just rolled them all.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: ptr.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: merkezinde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının SEKB idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı. Ayrıca 4'te alt kurul oluşturuldu. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonuyla silahsızlanma alt komisyonu kurulacak. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş'a rüşvet suçlarından etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmedi ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 6 CHP'li belediye başkanına hapis cezası verildi. Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ceza alan sanıklar 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırıldı. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli bir aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Besant, İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. İran hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler, iki ülke ilişkileri ve küresel konularda barışı önceleyen politikaları ele aldı. Erdoğan ayrıca Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçeceğini açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. 730.854 aday 28 Ağustos'a kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Cips, salam, peynir ve soslarda kullanılan 10 aroma maddesine kademeli yasak geliyor. Yüksek petrol fiyatlarından dolayı 16 Avrupa pazarında elektrikli araç kayıtları %13 arttı. OpenAI modellerinin başka bir yapay zeka platformunun sistemlerine izinsiz erişmesi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımını yasaklamayı hazırlanıyor. New York moda haftasında Eylül 2026'dan itibaren gerçek hayvan kürkü kullanılması yasaklanıyor.
1: Limitsiz hit müzik. Metro.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Limitsiz.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeni Çağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: geleceğiz.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var. Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Ümitsiz gitmiş.

0: Bence de sıkı radyosu.
1: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın.
2: Metro FM.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sina Bakanı Besant, İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. İran hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler, iki ülke ilişkileri ve küresel konularda barışı önceleyen politikaları ele aldı. Erdoğan ayrıca Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçeceğini açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. 730.854 aday 28 Ağustos'a kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Cips, salam, peynir ve soslarda kullanılan 10 aroma maddesine kademeli yasak geliyor. Yüksek petrol fiyatlarından dolayı 16 Avrupa pazarında elektrikli araç kayıtları %13 arttı. OpenAI modellerinin başka bir yapay zeka platformunun sistemlerine izinsiz erişmesi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımını yasaklamayı hazırlanıyor. New York Moda Haftası'nda Eylül 2026'dan itibaren gerçek hayvan kürkü kullanılması yasaklanıyor.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi. Amile Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan milliler son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz oyunları 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 yendi. Amile kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan milliler son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz oyunları 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

0: Aksiz finans haberlerini sunar.
1: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde

0: left, left, right, left, right, left, right, go. Yapabileceklerini keşfet. Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe. Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şüphesi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motamo bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
1: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 yendi. Amile kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan milliler son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz oyunları 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Metro FM'de

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklamlar.
1: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Reklamlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon kombine ve maç biletleri Bu Bilet'te basketbol severleri bekliyor. Anadolu Efes'in EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı hiçbir maçı kaçırmamak için hızlı hücuma çıkın. Anadolu Efes biletleri sadece Bu Bilet'te. Medya sponsoru Metro FM. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: break my heart.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Sus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu
1: Metro FM.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

bazı şarkılar var ki duyduğunuz anda size sadece Metro FM'i hatırlatır. İşte son günlerde bu da onlardan bir tanesi, Lucas Scotti ve T-Vado kulaklarınızdaydı. Bir diğeri de geçmiş yıllardan aynı hissi yaratıyordu, Nelly Furtado, Waiting for the Night. 2011 yılından sonra Metro FM'de en çok sevdiklerinizden bir tanesi olmuştu. Hadi o günleri hatırlayalım.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: blush on my face. Brown lip liner, lip gloss smooth. Now he wanna lick my bum, but clock my raw to talk, talk, talk. Got him going crazy for that poon.
1: Metro FM'de hafta içi her gün yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Tommy Babe'den Pink Flash'ta günün hit adayı oldu. Sevdiyseniz, beğendiyseniz gelin oylarla, yorumlarla bana katılın ki şarkı ilerleyen günlerde Metro FM'de sıklıkla çalınsın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz, hem de şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Yeşilay.
2: Reklamlar. Mix Festival.

0: birlikte buluşuyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ'cinizin salla, Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz Ryder'ınızda Taylor Swift'in son dönemde yaptığı en güzel çalışmalardan biri The Fate of Ophelia kulaklarınızdaydı. Son günlerin en güzel şarkılarından biri de istek hattından çıktı. Metro FM TR Instagram adresinden Ayhan Özkan favori şarkısını bana gönderdi. Ben de size ulaştırıyorum. Kit Sharing ve Good Can Uku Ryder'ınızda.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Motor sporları Mobil 1'in DNA'sında var. En zorlu ve stres altındaki koşullarda bile üstün performans ve koruma için geliştirilen Mobil 1, bugün yüksek performanslı bir motor yağı talep edenlerin ilk tercihi. 50 yıldır farklı motor sporları branşlarında elde edilen bilgi birikimi sayesinde bugün Mobil 1 araçlardaki maksimum performansı ve potansiyeli görmek isteyenler için tek adres. Mobil 1'in yarış pistlerinde ve motor sporlarındaki ağırlığı günden güne artarken bugün Mobil 1 sentetik yağları en zorlu koşullarda sıra dışı performans ve koruma sağlama yeteneğiyle tanınıyor. Sadece sponsorluk değil, aynı zamanda birçok motor sporları branşının resmi teknoloji ortağı olarak motor sporlarındaki en zorlu koşullarda üreticilere destek oluyor. İşte tüm bunlar Mobil 1 markasının 50 yıl aşkın bilgi birikimi ve motor sporları DNA'sıyla geliştirdiği ürünlerin neden her koşulda en üstün ve kayıpsız performansı ultra motor korumasıyla sağladığının cevabını veriyor.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
0: Limitsiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I'll swag. I'm there, baby.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: I want, I got that ooh shalaka laka. He do what I say for that umma da da da.
1: Alın size Metro FM'den yepyeni bir şarkı daha. Dolly Babe ve Pink Blush ilerleyen günlerde pek çok yerde karşınıza çıkabilir. Önce burada çıktı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylar, yorumlar bekleniyor şarkı için. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
2: Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

Metro FM. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir salı günü, günün tarihi 25 Ağustos ve bugün doğum gününü kutlayan Metro FM dinleyicisi Erdoğan Güler aramızda. Yeni yaşın kutlu olsun Erdoğan, harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Radyondan doğum günü armağanın Chemical Brothers'tan geliyor, büyük ihtimalle çok seviyorsundur. Ve tüm Chemical Brothers hayranları için Go Metro FM'de doğum günün kutlu olsun Erdoğan.

Arada BB Rex'a vardı. I'm good. Dinledik Metro FM.tr. Instagram adresimiz, gelin takip edin. Takip etmediyseniz favori şarkınızı bana ulaştırın. Tüm Türkiye dinlesin dedim. Özgür Turgut öyle yaptı. Temin Pala Loser senin için. Radyonda Özgür.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel müzikle salı öğleden sonrasını keyiflendirmeye, renklendirmeye devam. Slater ve Dan son 6'ya merhaba dediğimiz o güzel şarkıydı. Metro FM'de de zirveyi görmüştü. Bir başka zirve gören isimle yolumuza devam edip size özel dakikalara biraz daha yaklaşıp günle vedalaşmaya hazırlanacağız. Radyo'nuzda Ujjal Utranat'a birlikte Moving to the Sun, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Us mobil uygulamasında.
1: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

radyonuzda efsane şarkılardan bir tanesi. Yıllar boyunca bu melodi bizi keyiflendirdi ve Ern'in yorumu G-Paradise'da Metro FM'e özel bir versiyondur. Bugün de sizi keyiflendirenlerden biri oldu. Çağdaş Başaran'ın istek şarkısı son günlerin en deli dolu şarkılarından bir tanesi. Metro FM'in sesini açın, Jerry geliyor. The Jones.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

Metro FM'de Limi İstirip Müzik devam ediyor. Hip Hop'a giriş dersinin en önemli şarkılarından bir tanesi tarihi bir şarkı A$AP Rocky. Yıllar boyunca kulaklarımızda çınlatan o şarkı Praise the Lord dinledik. Bir başka tarihi şarkı da Fedele Grant'le hatıralarda kalmıştı. Ama Janel Arma şarkı yeni baştan yaptı ve 2026 model olarak bize hediye etti. O zaman bizden de size hediye olsun.

Reklam var. Limitsiz hit müzik. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Britney Spears ve kariyerinde akımda kalan son hit şarkısı. Criminal radyomuzdaydı, yolun sonunu getirdi bizi. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız saatler. Metro Online yarın saat 14'te yeniden başlayacak ve ben Cengiz radyomuzda olacağım. Hepiniz davetlisiniz. Az sonra evden iş yolculuğunuzu Arkın Çelik Around the World ile eşlik edecek. Görüşmek üzere. Son şarkı Miyagi'den geliyor. I got

0: Folk ve rock'ı kendine özgü yorumuyla buluşturan sanatçı yeni turnesi kapsamında İstanbul'da. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
5: non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
7: hafta içi her gün 17-19 arası
8: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
7: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
8: dünyanın her yerinde.
7: Let's go.
8: Hadi başlayalım.

insanı sarılığını derler. Bu iddiaya kanıp ya da herhangi başka bir nedenle kendini depresif hissedenler varsa hemen çözelim, çaresi bizde. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'e dünyayı dolaşmaya başladık bile. Ben Arkın, müzik eşliğinde sallanmaya başlayan

Güneşten uçan bir melek. Rumen ikili Morandi'nin parçası 5 ülkenin bir numarasına çıktı. Rusya'da tam 7 kat platin sertifika aldı. Doğu Avrupa'nın pop ihracatlarında 2000'lerdeki en büyük isimlerinden biri haline geldi. Angels Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın ve bir kalp ruh klasiği. Dieter Bohlen'in yazdığı, Thomas Anderson'ın söylediği kayıt Almanya'da 6 hafta zirvede kaldıktan sonra tek başına 8 milyondan fazla satış yarattı. Modern Talking hala tarihin en çok satan Alman grubu. Hatta 1998'de aynı şarkının remixiyle geri döndüler ve an itibariyle radyonuzda. Limitless Hit Müzik, Metro FM'de You're My Heart, You're My Soul.

0: aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şüphesi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canının istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
4: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Yatak odasında müzik yapan bütün prodüktörlerin hayali herhalde budur. Slater'ın hikayesi internet çağının rüyası. İnternetten şarkı yükleyen bağımsız bir kızdan büyük şirket sözleşmesine imza atan kariyer sahibi bir müzik prodüktörüne. Kariyerinin en uzun kaydı olan bu parça vampirik melodili karanlık pop diye tarif ediliyor ama tarif aslında adres gösteriyor diyebiliriz. Dance Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'lar arasındaydı. Şimdi gösterilen adres neresi onu görelim. Kevin Parker yani Tame Impala. Blackpink'ten Jennie ile ortaklığını stüdyoda Jennie yazdığı ses kanalını açtığı bir video ile duyurmuştu. Vampirli parça bu yıl Amerika'nın rock listesinde bir numaraya kadar çıktı. Tame Impala ve Jennie ile Dracula radyonuzda. Metro FM'desiniz.

Samsung'un yapay zeka kabrında parti tarihinin resmi açılış marşının caz kulübüne taşınmış hali. Orijinal Amerika'da 14 hafta bir numarada kalan, üstelik grubun kendi şarkısının yerini alarak ve 7 milyon dijital satışı aşan ilk şarkı olarak tarihe geçmişti. Parçanın prodüktörü David Guetta, Happy gelene kadar yüzyılın en başarılı şarkısıydı diye tanımlamıştı. Smokin'de yakıştı. I Got a Feeling, algoritmanın caz yorumuyla radyonuzdaydı. Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la radyonuzda sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Şimdi sahnede tek kişilik bir orkestra var. Sürpriz albümüyle Amerika'da bir numaraya kadar çıktı. Bu parça Grammy sahnesinde canlı performans olarak da söylendi. Metro FM'de videosunu da kendisinin yönettiği Tyler the Creator'dan Sugar on My Tongue, Limitsiz Hit Müzik radyonuzda.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Elektronik dans müziğin tarihine küçük bir bakış. Las Vegas'ın otel sahnelerinden dünya kulüplerine. Christian W.'nun ilk liste birinciliğinin arkasındaki prodüktör ikili sonradan efsaneleşti. Biri Faithless'ın beyni sayılabilecek Rollo. Diğeri ise Matrix'e Club to Death'i hediye eden Rob Dugan. Bilirsiniz bazı kayıtların künyesi geleceğin haritasıdır. Feel What You Want Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. House tarihinin en meşhur klavye seslerinden biri İsveçli Stonebridge. Bassline'ı bir klavye presetine dönüştürdü ve o ses 30 yılın temeli haline geldi. Beyoncé bile son albümünde bu kaydı selamladı. Robin S. Show Me Love Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi. Amirli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 3-3 yapan milliler son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz oyunları 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz.
6: Git müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz.
1: Git müzik.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
13: Around the World
10: devam ediyoruz.

2013 yılının en çok satan şarkısı, aynı zamanda müzik tarihinin en pahalı derslerinden birini içeriyor. 12 hafta bir numarada kaldıktan sonra bir yılda en çok satan dijital single olarak da rekorlar kitabına giren kayıt. Marvin Gaye'in 1977 klasiğine biraz fazla benzeyince mahkemelik oldu. Yani ilhamla hırsızlık arasındaki çizgiler bulanıklaşmaya başladıktan sonra sonuç milyonlarca dolar tazminat ve gelecekteki gelirinin yarısının Gaye ailesine geçmesi. Çizgiler bulanık olsa da fatura net. Blurred Lines Around the World.

numarası aslında bir aile fotoğrafı sayılabilir. Münih doğumlu Lou Bega, Ugandalı bir baba, Sicilyalı bir anneden doğdu ve 1949'dan Perez Prado'nun kaydını alıp 1999'da dünya hitine dönüştürdü. Almanya ve İngiltere'de, hatta Türkiye'de bir numaraya kadar çıktı. Kendisini 1999'un sonuna doğru Türkiye'de ağırladığımız zaman sahnede ağlayan kişi bendim. Kendisiyle uzun geçen bir 72 saat sonunda gerçekten çok eğlendiğimizi söyleyebilirim ama çok fazla hatırladığımda idare edemeyeceğim. Artık bu kadarıyla idare etseniz yeter. Amerika'da 3-50 yıllık Mambo gençliğinin sırrı sanırım müzikte bulundu. Mambo No. 5 Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi benzer bir dünya turu yapalım. Francis Willie William kendi viral kaydını J Balvin'le yeniden yorumladı. Tamamı İspanyolca ilk şarkı olarak Spotify'ın dünya listesinde bir numaraya çıktı ve Despacito'nun saltanatını devirdi. 30'dan fazla ülkede zirveye çıktı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından biri. Mi Gente radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Yazın tartışmasız en başarılı single'larından biri Marsilya'dan Ugel'in mikrofonundaki isim boşuna kraliçe değil. 1997 yılında Free ile tanıdığımız Ultranate. Bu klasiği yeniden yorumladığı Ugel'la yepyeni bir parça kaydetti ve 30 yıldan sonra bu kayıtla yeniden bir numarayı gördü. Usta sesler eskimiyor değil mi? Moving to the Sun. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la radyonuzda. Şimdi bir marş çalacağım ama bu marşı çok iyi biliyorsunuz. LMFAO'nun yarısı Motown'un kurucusu Berry Gordy'nin oğlu, diğer yarısı ise torunu. Amca yeğen ikilisi 6 hafta Amerika'nın bir numarasına kalmıştı ve her gün shuffle yapmanın genetik açıklamasının tam olarak ne olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Metro FM'de Limitsiz Hit Müziği.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

asla bir sonraki adımı tahmin etmelerine izin verme. Lady Gaga'nın sırrı sahnede açıklanmıştı zaten. Yüzün hiçbir şey söylemeyecek ama poker suratıyla aşk hayatına devam edeceksin. Böyle aşk olmaz arkadaşlar. Kendinizi saklıyorsanız o ilişkinin içinde değilsiniz demektir. Neyse. 20 ülkede bir numaraya çıktı. 2009'un dünyada en çok satan single'ıydı. Grammy ile birkaç kez buluştu. Yani en iyi el kendini belli etmeyen el. Poker Face Around the World'daydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek yayında. Bir el değiştirme hikayesi. CeeLo Green'in prodüksiyonunu üstlendiği parçayı daha önce Tori Alamaze kaydetti. Şirketi vazgeçtikten sonra şarkı Pussycat Dolls'a geçti ve sonuç 15 ülkede bir numaraya çıkan parça. Nicole Scherzinger vokalleriyle

0: Ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Reklamlar. Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Chicago House'unu Texas üreten ikili Meithos ve Hutch'la Graham, yani 13 yaşından itibaren prodüksiyon yapan ikizlerin House klasiği In The Mix'e yaptığı orijinal yorum. Kendilerini orijinal ekipten eşlik edenlerle birlikte şarkı disco dese de temeli House. Dans eden için fark etmez herhalde, değil mi? My Life Is A Disco, Around The World'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yolculuğumuzun sonuna kadar geldik ve 2007'nin yeni kuşak editiyle bir kaydı. Bu akşamın sonunda. Dünya turunun benim açımdan iniş noktası ama siz yolculuğunuza limitsiz hit müzikle devam edin. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Yarın aynı saatte saat 10 itibariyle dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. Metro FM'de Manda, B-Man ve Tino'dan We Gonna Feel It radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu. Merkez Bankası fast anlık para transferinde limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: sürgün gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Metro FM. Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik. Metro.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi. Amile Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan milliler son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz oyunları 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik. Metronome. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Limitsiz
4: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop Metro.

Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi. Flash dance.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: ben just roll them all.
1: Yapabileceklerini keşfet.
2: Reklamlar.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

kalitesiyle dünyanın her yerinde. Şu anda Türkiye'nin en eğlenceli radyosunu dinliyorsunuz. Metro FM.

the waiting line.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.